zaman açıklaması ve sultana ilk çünkü ufak bir kumpri ribayen Bourbonian Sir Bonjour. Good morning, sir. Bonjour. This is Monterey. Arna, Victor, 2, 4, 3, 3, Ritual, over, good morning.